bir. Ne mir ayrılı fırdı ne ben nirife. Malus ne ben nirife şey. Malus ne ben nirife ya. I'm not sure if you're going to be able to do that.